Maximum Hit Music.

0: Kariyer yolunda en iyisi, en iyisi fenomen.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes Damat.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: radyo fenomeni. Radyo fenomende fenomen 2010'lar.
1: Günaydınlar, Radyo Fenomen burası, saatler 10, Serdar ben, Fenomen 2010'lar başlıyor, Şekip ve şimdi Mad Mad World.

geldik. Where do we go? 10.06'yı gösteriyor saatler. Herkese merhabalar, günaydınlar. İyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen 2010'lara herkes hoş geldi. Her hafta sonu sabahları 10'dan 11'e yaptığımız gibi o dönemin hit single'larıyla anıları canlandırmaya devam ediyoruz. Bu defa mikrofonda Mia Martina var. Let it move.

80 tanıdığımız Will.i.am'in Efra Simmons'la buluşması 2012'den müthiş bir hiti hatırladık hep birlikte. This is Love. Burası Radyo Feriman, keyifli sabahlar, ben Serdar. Feriman 2010'larda birazdan LLP Persia radyonda olacak. Hemen öncesinde ise DJ Antoine, Welcome to Saint Tropez. Kaçır

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.

0: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Altın Yıldız.
4: Reklam. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.

geldi. Fenomen 2010'larda hatırladık. LLP'ye Serena eşlik etmişti. Persia. Radyo Fenomen'desin ve Fenomen 2010'larda David Guetta, Ty Cruz ve Ludacris'le devam şimdi. Little Bad Girl.

0: Aralık'ta yine 2016'ya gittik. Yani bundan 10 yıl öncesinde LP'nin Lost On You albümünde en sevilen şarkılardan bir tanesi olmuş, hatırladık LP yorumuyla, Other People. Keyifli sabahlar, iyi hafta sonları. Serdar ben, Fenomen 2010'larda. Birazdan Agnes ve Release Me radyonda olacak. Hemen öncesinde David Guetta, Nicki Minaj, Florida, Vedem, Gözet, kaçırmayın. Reklam.
1: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.

özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Radyo Fenomen.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

merhabalar. Keyifli hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Serdar ben. Fenomen 2010'larda saatin yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Bir hatırlatma, bugün 13'te bu defa Fenomen Cafe ile mikrofon başında olacağım. Sizleri de bekliyorum. Şimdi ekon zamanı right now.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta başlıyor.
0: Florida Beach.
1: 13 ve 14 Haziran'da
0: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
1: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
0: Türkiye-Avustralya maçını birlikte izliyoruz.
2: Başarılar çocuklar.
0: Davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Kanala katıl.
3: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor.
1: Derken
0: Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Vodafone.

0: Büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimi. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Evde huzurla, yolda güven.

Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma bes planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun...

0: Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler, indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Dinlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Radyo Fenomen.

Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: kazancım net Sigortam.net.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: QNB'ye geçer, sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, Serdar ben, Fenomen Kafe'ye hepiniz hoş geldiniz. Her hafta sonu olduğu gibi yine önümüzdeki bir saat boyunca sinema, müzik, yaşam, sağlık, teknoloji ve pop kültür konuşacağız. Peki bakalım Fenomen Kafe'de bu hafta sonu sizleri neler bekliyor? 26 yaşındaki bir YouTuber'ın uzun metraj ilk korku filminin dünya sinema endüstrisinde yaptığı, yarattığı sürprizden sizlere bahsedeceğim. Sonrasında hem sinema hem de müzik dünyasını birleştiren bir haberle devam edeceğim ki Taylor Swift, Oyuncak Hikayesi 5 filminin soundtrack şarkısına imza attı. Bu onun çocukluk hayallerinden biriymiş. Detaylar birazdan. Sonrasında epeydir beklediğimiz FIFA Dünya Kupası nihayet başladı. Dünya Kupası'na ait bazı detayları sizlerle paylaşacağım. Yaşam haberinde kafein ve uyku kalitesi arasındaki ilişkiye dair bir araştırmaya denk geldim. Onu sizlerle paylaşacağım ve son kısımda Apple'ın baştan sona yenilediği akıllı zekası, yapay zekası daha doğrusu Siri'den sizlere bahsedeceğim. Yani Siri baştan sona yenilenmiş. Peki acaba detaylarda neler var? Bizi hangi kısmı daha çok ilgilendiriyor? Sizlerle paylaşan, herkes hazırsa bu hafta sonunda Fenomen Kafe başlıyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Serdar ben. Fenomen Kafe'de sırada sinema dünyasından bir haber var. Şimdi 26 yaşında bir YouTuber var. Adı Curry Baker. Ve onun ilk uzun metraj korku filmi, adı da Obsession yani saplantı, sinema dünyasına büyük bir sürpriz yarattı. Çünkü yalnızca 750 bin dolarlık bir bütçeyle çekildi bu film. Ve dünya genelinde 224 milyon doların üzerinde bir hasılat elde edip yapım maliyetinin yaklaşık 300 katını kazandırdı. Şimdi bu film çocukluk arkadaşı Nicky'ye takıntılı şekilde aşık olan Bear adlı genç bir adamın hikayesini anlatıyor. Yönetmen Barker daha önce YouTube'da kısa korku filmleri üreten bir içerik üreticisiydi ve bu filmde onun ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi oldu. Tabii haber benim şu açıdan ilgimi çekti. Korku sineması son yıllarda biraz böyle temposunu düşürmüştü. Çok fazla nitelikli yapım görmüyorduk. Bu açıdan önemli bir boşluğu doldurmuş gibi gözüküyor. Tabii Toronto Film Festivali'nde dikkat çekti bu yapım ve sonrasında 15 milyon doların üzerinde bir bedelli bir yapım şirketi satın almış ve tabii sonrasında film beklentilerin çok ötesine geçip şirket tarihinde en çok hasılat yapan filmi haline gelmiş. Öyle ki mesela 99 yapımı Blair Cadısı diye bir film vardı, izleyenler vardır, onun rekorunu kırmış. Hatta işte hasılatı 1982 yapımı E.T. Muazzam bir filmdir, izleyenler bilir, onunla yarışan filmlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Yani korku sineması için, türün hayranları için oldukça güzel bir haber, en azından türün geleceği açısından.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta başlıyor.
0: Florida Beach.
1: 13 ve 14 Haziran'da
0: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
1: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
0: Türkiye-Avustralya maçını birlikte izliyoruz.
2: Başarılar çocuklar.
0: Davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Kanala katıl.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Getirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
1: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen. Keyifli hafta sonları. Herkese Serdar ben. Fenomen Kafe şimdi hem sinema hem de müzik dünyasını birleştiren bir haberle devam ediyorum. Disney'in yeni filmi Toy Story 5, yani Oyuncak Hikayesi 5, daha vizyona girmeden dikkat çekici bir gala gecesine sahne oldu. Filmin jenerinde yer alan şarkısı I Knew It, I Knew You'yu seslendiren Taylor Swift gösterimin ardından sahneye çıkarak bu parçayı ilk defa canlı söylemiş. Tabii sürprizler bununla da bitmemiş. Daha sonra Toy Story serisinin unutulmaz şarkısı You Got A Friend In Me'nin bestecisi Randy Newman da sahneye çıkmış ve hatta işte ikili bu klasik parçayı birlikte seslendirmişler. Yaklaşık 3000 kişi bu geceyi izlemiş ve Hollywood bulvarında düzenlenen büyük bir dizi partisiyle gece sona ermiş. Tabii Taylor Swift açısından önemli bir geceydi. Önemli bir projeydi hatta bu, çünkü onun çocukluk hayallerinden bir tanesiymiş bu filmin. Bu film için, Oyuncak Hikayesi için bir şarkı yapmak ve muradına da açıkçası ermiş oldu Swift. Bu arada film 19 Temmuz'da vizyonda olacak.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen. Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye şimdi bu hafta sonuna özel bir spor haberiyle devam edelim isterseniz. Bu aralar spor dediğimizde herhalde aklımıza ilk gelen şey tabii ki 2026 FIFA Dünya Kupası oluyor değil mi? Uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz günlerde başladı ve turnuva tarihte ilk defa 48 takımla oynanıyor. Ev sahipliğini 3 ülke yapıyor bildiğiniz gibi. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada. Tabii turnuva Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçıyla başladı ve 19 Temmuz'daki final maçıyla da sona erecek. Toplam 104 maç izleyeceğiz ve bu karşılaşmalar tam 16 farklı statta gerçekleşecek. Tabii bu Dünya Kupası'nın en önemli yeniliklerinden bir tanesi takım sayısı epeyce arttı. Yani 32'den 48'e çıktı. İşte Ürdün, Özbekistan, Yeşil Burun Adaları gibi bazı ülkeler ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkıyorlar. Turnuvanın finali 82.500 seyirci kapasiteli New York New Jersey stadyumunda oynanacakmış ve FIFA'nın da tam 11 milyar dolar gibi bir gelir beklentisi varmış. Yani aynı zamanda tabii bunun çok büyük bir endüstri olduğundan da bahsetmemiz gerekiyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.

0: doğru geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Lezzet arıyorsan
5: Festi.
4: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
5: buldum.
4: Opet'te bulacaksın.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Mutlu hafta sonları, Radyo Fenomen burası. Serdar ben, Fenomen Kafe'ye şimdi biraz yaşam, biraz sağlık haberiyle isterseniz devam edelim. Kafeinle aranız nasıl? Gün içerisinde kaç kupa bardak işte kahve içiyorsunuz? Uzmanlar iyi bir uyku için son kahvenin, yani gün içerisinde içtiğimiz son kahvenin sarıldığından çok daha erken içilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bunu hafta içerisinde sabah modunda da biraz anlatmıştım. Biraz detayına girmek istiyorum çünkü genel tavsiye şu: yatmayı planladığınız saatten yaklaşık 9 saat önce kafein alımını kesmek gerekiyor. Mesela işte akşam 9'da uyumayı planlıyorsanız son kahvenizi öğle saatlerinde içmeniz öneriliyor. Araştırmacılara göre kafein sadece uykuya dalmayı zorlaştırmıyor çünkü melatonin salgısını geciktiriyor ve biyolojik saati de etkileyebiliyor. Üstelik etkisi kahve bittikten sonra da sürebiliyor. Yani bunun sebebi kafeinin vücut ortalama 4 ila 5 saatlik uzun bir yarı ömre sahip olması. Ama tabii herkes kafeini aynı hıza işlemiyor. Yani bazı kişiler genetik özellikleri sayesinde kafeini daha hızlı parçalayabiliyor. Yani bir arkadaşımı hatırlıyorum, akşam hatta gece bile çok rahat kahve içebildiğini, uyku kalitesini etkilemediğini söylemişti. Yani siz tabii kendinize göre bunu planlayabilirsiniz ama uzmanların şöyle net bir mesajı var: eğer uykuya dalmakta zorlanıyorsanız sorunun sebebi akşam kahveniz değil, öğlen böyle içtiğiniz son fincan olabilir.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Hafta sonları Fenomen Kafe'de son kısımda bir teknoloji haberiyle isterseniz yavaş yavaş toparlayalım. Çünkü Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı 2026'da yapay zeka stratejisini baştan aşağı yeniledi ve Apple Intelligence'la Siri'yi tamamen yeniden tasarladığını duyurdu. Yani benim ezelden beri pek sevemediğim bir uygulamadır, bir asistandır bu Siri. Çok alışamadım, bana çok böyle verimli gelmiyor birçok açıdan ve Apple da bu konuda ciddi bir adım atmış gibi gözüküyor. Apple'ın bu defa kendi başına ilerlemediği ön plana çıkmış. Yani yeni yapay zeka altyapısında Google'ın Gemini modellerinden ciddi şekilde yararlandığı ortaya çıktı ve bu işbirliğiyle daha güçlü, daha bağlamsal anlayan ve çok modlu, yani işte metin ve görsel birlikteliğiyle çalışan bir sistem hedefliyorlar. Siri tamamen yenilenmiş, dediğim gibi artık basit bir komut asistanı değil, cihaz içi veriyi de anlayan kişisel bir yapay zeka yardımcımız olacak. Uygulamalar arası çok daha akıllı koordinasyondan bahsediyorlar. Yani işte mesajlar, Safari, fotoğraflar, mail ve kısa yollar gibi uygulamalar artık yapay zeka ile birlikte çok daha sağlıklı çalışacak. Fotoğraf ve görsel üretimi, doğal dille otomasyon, işte güvenlik ve parola yönetiminin otomatikleşmesi gibi birçok konuda da Siri'nin artık tam anlamıyla gerçek bir yapay zeka gibi çalışacağı söyleniyor. Tabii bunlar acaba gerçekten söylentide mi kalacak, yoksa bizler günlük hayatımıza gerçek bir yapay zeka gibi bu Siri'yi kullanabilecek miyiz? O da herhalde Eylül ayında yeni iOS bütün kullanıcılarla buluştuğunda bizler de deneyip göreceğiz. O zaman tabii burada Fenomen Kafe'de kendi görüşlerimi de sizlerle paylaşırım. Pekala, ben Serdar. Fenomen Kafe'den bu hafta sonu içinde bu kadar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu yeni bir Fenomen Kafe'de görüşürüz. Hoşçakalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim

İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Empara, Empara, bankanın güzeli.
3: Radyo Fenomen.

0: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
5: Tek aşkı kalbimin.
6: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
11: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
12: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Top 40.
1: Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
0: Kaybili ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te, Fenomen'de.
1: Fenomen'de.

Yazı dinlediğimiz en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KB'li ile Fenomen İlk 40'ta geri sayımda hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar demedi deme piyasaya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte bu haftanın 40 numarası Alex Warren ve Ordinary oldu. 39 numarada Tyler yer alıyor. Biz ise 2 basamaklık yükselişte 38 numaradayız. Yine listenin uzun soluklu single'larından bu haftanın 38 numarası. Radyo Fenomen'de Zeynep.

0: 2025'in son çeyreğinde Place'in yeni albümünü yayınlamıştı Ed Sheeran ve işte bu albümden Sefer Fenomeni 40'ın bu hafta 33 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller geri sayım tümüz ile devam ediyor ve birazdan 32 numarada Şensi bizi karşılayacak.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta başlıyor.
1: Florida Beach.
2: 13 ve 14 Haziran'da
1: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
2: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
1: Türkiye-Avustralya maçını birlikte izliyoruz.
3: Başarılar çocuklar.
1: Davetiye kazanmak için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Kanala katıl.
4: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.

özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
5: 32 numara.

0: Fenomen'de en fazla dinlediğin, en sevdiğin 40 şarkı Fenomen ilk 40'ta ben DJ KBL ile geri sayımdı. Ve işte Romanya'dan başarılı bir ortaklık. Sicko Toy ve Minelli'yi bir araya getiren Yesterday bu haftanın 29 numarasında yer aldı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve birazdan 28 numarada Bad Bunny bizi karşılayacak.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: afiyet de ye.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Radyo fenomen.
8: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
9: 28 numara.

soundtrack olarak kullanılmasıyla bir kez daha popüler oldu. Hatta inanılmaz bir popülerlik kazandı. İşte The Chemical Brothers ve Go fenomeni Kirk'ın bu hafta aynı zamanda 24 numarasındaydı. Keyifli tatiller gerisinin tüm hızıyla devam ediyor ve birazdan 23 numarada The Balls'a bizi karşılayacak.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: radyo fenomen.
1: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
2: 23 numara.
1: Fenomen de yeni.
3: This is the best song. Listen to our new single

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
1: sana Maksimum. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: iyi fiyata Migros'ta 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Radyo fenomeni.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Radyo fenomeni.

maximum hit music. Oh, yeah.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4.
1: Reklam. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes Damat.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Migros'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Babalar gününüz kutlu olsun.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5.
1: Reklam. Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınızda. Bir hediye sizden, bir hediye bizden.

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes Damat.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 98.5.
1: Reklam.
2: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu.
1: Eğlence maratonu.
0: En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi
1: The Vibe.

Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi. Back to the future.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi
1: Global Mix.

0: Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi.
1: Panorama.